Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Hani Abdınam rayonduk partkom partiya mektep akimçilik şöy yani partiya tarıkı partiya vuruluşu oğuk dizildi uğurdu partiya vuruluşu oğuk dizildi işkanasının muduru Balgın Murat mınday dedi. Jiyın Xi Jinping partiya vuruluş ideyasının 14-tü bekem turu ilimi nazaraya kandırgasın sistem adrettip, üyrenip ügüttü, izildi çeçmeli, izçildeştirip cüzöleştürünü uçurdağı başkı sayası millet katar garap Xi Jinping partiya vuruluş ideyasının bekem şeni üçlerinin İştiktüğü taratuvçulardan akçürük iş yüzünden ötkörü üçlörden bodavuz. Şincan Ayılçarıba da sözüm var ki zim şöyanın başçısı Puli Şia mınday dedi. Xi Jinping partiya vuruluş ideyası canı doğru partiya vuruluşu nazaraya da canlık çıratu, iş yüzünden ötkörü de canlık çıratu, tüzümde canlık çıratu yetişkinliklerin çordonduğu çağıldırdı. İlim artıkçılığın sızılı görsötüp, Cungo Komünistik Partiyası emni çoğun kudret tüyekkenin teren çetkiri canlı aytıp, kalın jaştarda, canlı saparda güç yoğutup, bir maksatta çoğu güreş jasa oğuş ışıqtandırabız. Mamleketti jöngö saruu da oolu partiyanı jöngö saruu kerek. Partiya güldönsü anan mamleket kudret tabat. Abdınam rayonusta kardıra jaruu partiya uyumdara. Partiya müçülörü kadrlardı töl çıkarmanı okup, tüp nuskasını üyrenip, Cüyesinin özdeştürünü türtmöktöğü uyumdaştırıp, sistemalı, ilimi nazaryalı izildep çeçmelerini ulaşış aydırıqa uyumdaştırıp, bileseli türde Xi Jinping partiya vuruluşu ideyasından paydıranıp, partiya vuruluşun josporlop, çana açılış tatu gerek. Ürümçi şaarı Tian Shan rayonu davan göçü başkarması, Hua Ergo qoğumduk konuşu partiya baş yaçaykasının şuçisi, Hei Shaolong mınday dedi. Qoğumduk konuş partiya kuruluşun kalıptaştıru, töp içke önüktürünü türtmöktöp, partiya kuruluşun negizgi katmardı jöngö salu, el turmuşuna teyli jürgüsü menen tereng juurulushusun ilgeri sürüp, daimdı türde kalk aralay aval bilip, kayçılıkta çeçip, kayınçılıkta topko jardan berip jürüp, ar ulut kalkının kartayğında kütünü, konuştanu, jumuştanu siyaktu el turmuşu kıyın basiresin göğün koyup çeçebiz. Arashan Odandık Partkomgo tike karaştı organ kızmat komitetinin orunbasar şuçisi Bedelkan Davlet mınday dedi. Sayası kuruluştu bürünçöy jedekçi kılıp, organ partiya uyumun ölçümdöştürü, kalptu ulaştırıp, kuruunu bekem karmap, nazaraya üyrenüminin akimçilik işler teylösünün teren juuruluşturunu türtmöktöp, partiya kuruluşu çınığı bereketin elge teylö jürgüsü büt barışında aygın eleybiz. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası canı doğru partiya kuruluşunun tüpkü karımınları prensibi. Kalın partiya müçülörü mınday bildirişte. Baştan boygu doğru ağımının en aldında turup, kıyın ötkü ölgü assalının en aldında turup, kalın el arasında turup, can sabarda canı tarıkı şandı sızıl cezabız. Fukan şardı hükümet işleri teylü çoğun zarı partiya müçülörü epkündülür kızmatı uğrundan Azgül Recep mınday dedi. Nazraya yürüyününü sızılı küçaltıp, bir terezi, bir gelki bütürü. Vaktın uzartı teylösü, kerkınalarga jardan beri uğruduna bütürünü cüzölüştürüp, qarıqtın razı olu darajasın partiya vuruluşu bereketin tekşerinin ölçömü kılabız. Kuşar şağırdığı ört öçürü örtten saxtanı çoğun atreti partkomunun şuçisi. Çıncı, Vyuanı, Li Yunfei mınday dedi. Partiya müçülörünün ideya tarbiyasını daimdu bekem karmap, istil ton boyunduğun sızıl jöngü sarıp, negizgi katmar partiya uyumunun güreş kalkanın katağın çıngdaybız. Qonjirap tamojina işkanası, partkom uyumduğu üt bölümünün muduru Go Shin mınday dedi. Partiya müçülörü epkündüler kızmatı ordu. Partiya müçülörü gücürmendüyler koşuğun kuruluşun küçaltıp, nahtılı işşar arkılı Çungo Pakistan ekonomika karıdırı 2'de 0 derecesi östürülgen nuskası kuruluşun türtmökte gövülgü olup, çegara oğuzunun tamojinadan ötkörü tartibin kıldaştırıp, Joğur Sapatta partiya kuruluş arkılı çegara oğuzunun Joğur Sapatta önüksün jidekteyiz. Borbordun ekologiya çöyrü korgonu gözömüldüsü alpardı da.
1: Stansiyabız kabarı. 6 aydın 7-ci günü Borbordun 7-ci ekologiya çöyrü korgonu gözömüldü kurpasının Abdınam rayonu buzka bütürüge tapşırgan 29-cu türkümdögü kalıqtın arızdat malımdı delosu hazır talap boyunca bu türkümdögü jana murdağı gezderdegi bütürülüp bolgon bir bölük kalıqtın arızdat malımdı delosunun aval jadıbalı qoğumgo aşkerelendi. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп автоном районунун маданият менен саякатты жуурдуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жери алтын маркесин барган сайын нурланды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бұл мезгілдерде Шинжаңдың жергілікті мәдениет жаратмандық түшінбеші

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Bugün 2026 yılı 6. ayının 17. günü gün göçer şembe. Ardak tuğarmandar aldı minen bugünkü beri yüzünü uçkay mazmunlar minen tanışıp alınızdar. Jıngı odanının alakattarı kıska teatr minen uçuraşıp, daha juanızı tüştük kıştak aylı kıştaklardı güldöndürünün jangı jolun taap çıktı. Abat odanında 1 met külge eçkeş koşulup öndürüşke giriştirilip, özgücü aylçarba bütçeleli önügügü adam koydu. Kol önermen Mämtimin Mehmet Su'nun kol önermenin zattığı mes madaniyat murastarın kurgup özünü tanıdı olgun Bayu Melodiyasın jaŋırttı. 2026 yılı mamlekettibizdeki daşı ölördü ayıl çarba maşın adamı, akıl edirektü balıkçılık sıyaktu, ayıl çarbağa katıştu, jap jaŋı kesipber jaŋıdan koyetildi. Mamlekettibiz ayıl çarbada metan koyu berin azaytu, joğur sapattı önügü jaŋı baskıçına kadam koydu. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Artışta gün açık bolup artınan bulut tanat. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Kaşkarda gün açık bolup artınan bulut tanat. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Xotende gün bulutlu. Temperatura 22'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Jogorda abarayınan maalımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı которгондор Abdümecit Musa, Mambet Turdu Apış, Roza Kızaybek. Diktorloru Mamet Törö Mamet Tursun, Aklay Mukaş. Bakılıwçu Ömürbek Toktebek. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı, Baktıgül Jüsüp. Жооптуу редактор Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Ket organlarındaki kalın parti emçileri kadrlar arasında kızıl tasır kozgodu.
1: Li Chang Birma Zongtongu menen görüştü.
0: Choloji 14-nji kezekti mamlekette kel qurultay turuktuk komitet 68-nji yolku komitet başçılar jinalışın başkarıp açıp, 14-nji kezekti mamlekette kel qurultay turuktuk komitet 23-nji yolku jinalışın 6-nji aydın 23-nji günnen 26-nji gününe çeyin Beijingde açuunu bekitti.
1: Wang Huning Nepal tışkı işter ministri menen jolguştu.
0: Hanjong 7-nji kezekti mamlekette attagan şeriktik jetekçileri Çingdao başçılar jinalışının açılu azemine katıştarı söz söylödü.
1: 5-nji ayda el çarbasının jalpılay turuktuk jaŋıga jakşa karay önügü turpatı ulandı.
0: AKŞ jak mındai dedi. İran menen til tabışkan gelişimge kol koyuldu. İran jak mındai dedi. AKŞ menen til tabışkan tüşünüşü eskertmesindegi bir bölük tarolor oşol günü atkarıla baştadı. Em toluk mazmundarın görüňizdör.
1: Mamlekettin törögasy Xi Jinping 16-njy günü düştü ömürde el sarayının tündük çoŋ zalında azem ötkörüp, Birma Federasiýa Respublikasynyň zoŋtuŋu Min Aung Hlaidyň mamlekettimizge mamleket işleri saparyna gelgenin tosup aldı. Tiananmen ayantında Urmat Oçugoru 21 jolu jaŋırdı. Мен аңлайды қоштап жүнгөгө иш сапарга келгендерден Зонтун ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи, Борбордук комитет шужи чунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ван Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бирма жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Hormat tuğarmanlar. Ar bir üybülüde ıntımaktıktın, bakıttın ırlar janırsın degen ağdar tilekte, Tölenkan Apış kızının atkarısındakı Güldöy bir Şinjan degen ırga kulak döşemizler. Sözün jazgan Düyşebege Oray Uulu, obonun jazgan Maken Asanalı Uulu.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar. Эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelcü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abon terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumbo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Hormatlı uvarmanlar, emi Şinjan Radyo Televiziyası Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Şinjan Jaŋılıklar Berüüsünü göňül buruňuzlar.
1: Hormatlı uvarmanlar, emi Şinjan Radyo Televiziyası Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Şinjan Jaŋılıklar Berüüsünü göňül buruňuzlar.
2: Uğarmandar, salamatsızlar ba. Şinjan jaŋılıklar berüübüzgö köňül buruňuzlar. Bugün 2026-yylyň 6-nji aýynyň 17-nji günü güngö şarşemba. Obala barayynyň aldym maglumatka köňül buruňuzlar. Bugün tündün erten gündüzgü çöyün tündük Şinjanyň batyşy, tündügi Ürümçi şahary, Sanjy oblasta, tüştük Şinjanyň batyşy, Hoten aýmagy, Baýyngulyň oblasta, Turpan şaharynyň Toluw raýondary, Gomul şahary syýakty jerlerden bir bölük raýondarynda azyrak çaýan jaýat. Ürümçi şaharynda bugün tündün erten gündüzgü çöyün gün bulutly bolup, eň tömen temperatura 21 Celsius gradus, eň jogary temperatura 31 Celsius gradus bolat.
1: Emi berüübüzdün negizgi mazmundaryna göňül buruňuzlar.
2: Mamlekettik partiýa guruluş hyzmat maýekçiniň ruhuny ýüreni özdeşdirip, Abtonom raýonyndaky galyň partiýa müçleri kadrlary, Şi Jinping partiýa guruluş ideýasyny bileseli goldunyp partiýa guruluşyn planlandyryp jana jylyşdatyp, partiýa işlerinde özgüldüksiz jaňy gyrdal jaratyny törtmek döýbüz diýip bildirişdi.
1: 2026 Şinjan madaniyat jana sayakatta öňükdürü jeýini Hotende açıldı.
2: Şinjan agym işleri baglamasynda Şinjandan sayın köp sayakatçy baruwga umtula turgan oýdakylar goz jerge aýlandyrylýar degen baglamany ugasyzlar.
1: Jansu ölkösi Şinjanga kesipler boyunca nişandu jardam berüni ulandı küçötüp, jardam algan jerden önügü gümüskö küçün çeri altta.
2: 2026 yılda Abtonom rayonunun 100 gün 10 milyon atayı, tür hareketi boyunca hizmatka kabuldu kıymalı baştalıp, Nakmaydan'da 4000'den aşuğun hizmatka kabuldu cumuşu ordu menen gamdadı.
1: Abtonom rayonubustun jer-jerleri türkün tüstü kıymaldardı ötkörüp, Doğanvo mayramın kubanıştı oturla baldı. Emi tolk mazmundar nuğasızlar. Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді.
2: Партия 18-nji gurultaydan beri jolda Şi Jinping dözöklügan partiýa borbordy komitetiniň gandayınça uzun mezgil hakimçilik jürgüze turgan markizmlik siýasy partiýa guru. Uzun mezgil hakimçilik jürgüze turgan markizmlik siýasy partiýany gandaý gurudan turgan orçundy doğru temasyny merçikdi. Birisiyle canı düşünük, canı idiya, canı strategiyanı ortaya koyup Şi Jinping partiya kuruluş idiyasını kalıp taştırdı. Abtonom raýonyndaky galyň partiýa müçleri kadrlary Şi Jinping partiýa guruluş ideýasyny bileseli goldanyp, partiýa guruluşyny planlandyryp jana jylyşdatyp, partiýa işlerinden özgüldüksiz jaňy gyrdalyň jaratyny törtmek döýbüz diýip bildirişdi. Emi bu jönündäki habardy gaýtdylar. Uluw dor, uluw ideýalary jaratat. İlim nazariyası ulu saparga jetekteyt. Şi Jinping partiya kuruluş ideyasının içki mazmunu mol, sestimas katan, markizmdik partiya kuru talimatı üçün orçundu töl çıgarma minözdü salım goştu. Partiyanı jana mamlekette güçtöndürüge garata orçundu real mani gecena uzakkı jetekte manisine ye. Şinjan şifanda aşöçü markizm şöyendin orun basar başçısı, uçan bayımınday dedi. Şi Jinping partiya kuruluş ideyası jana doğru partiya kuruluşunun bağırdık iş yüzündülügündökü nazariyana takşaltı usu. Bol, nazariya arı markizmdik partiya kuru talimatına muras kirdik kılgan. Arı Cungu Komünistök Partiyasının hakimçilik jürgüzü iş yüzündülügünü birleştirip, töl çıgarma minözdü nazariyadaki uzu bolup, jana doğru partiya kuruluşuna turgan jana ulu kuruluşta ilmiyi görsötküç menen gamdada. Gazalsu oblasty partkom partiýa mektebi, partiýa taryhy jana partiýa guruluşy okutuw jana zildeş işhanasynyň müdiri, jogary darajaly lektoru Gomi mynday dedi. Şi Jinping partiýa guruluş ideýasy bir sistemasy toluk, logikasy bekem, içki mazmunu mol, oýu genen jana tereň organikalyk tulku. 14-te bekem turu, bu ideýanyň çordunduwy gortundusy. Bu ideýa bizden partiýany güçlendirýär, mamleketi güçlendirýär, jaňy doğru partiýa guruluşynyň güçötüwünin tüpkü moýunsyny prinsipi jana hereket görsetgüç bagyta. Partiýanyň nazariýasy elden gelgen, el üçin hyzmat kılıp el üçin bakyt jarata turgan nazariýa. Eldin jaratmandyk minözdü iş ýüzündülügi, nazariýada jaňylyk jaratuwynyň tügenbes kaynağı bulaga. Şi Jinping partiýa guruluş ideýasy jaňy doğru partiýa guruluşynyň güçötüwünin tüpkü moýunsyny prinsipi. Abtonom raýonyndaky galyň partiýa müçleri kadrlarda andaky gamtylgan elge bolgan meýerim akabatdy. Algaçky müddö, ýyk milletde jurtçulukka teýlew jürgüzüniň kiçine bolsa da hereketini an sayyn jakşy aýlandyrywga şyktandyrat jana jetekdeýt. Artyş şäher wagt güçü başgarmasy, el joly gowumdyk konuşy partiýa ýaçykasynyň şujisi Le Dongdong mundaý dedi. Gowumdyk konuşy Arlut jurtçulugyna teýlew jürgüzüniň birinji çebi. Biz partiýa uýumdyk guruluşyn bekem garmap, negizgi gatmar partiýa uýumyň jurtçulukdy uýuta turgan kaýçylyklardy çeçe turgan el turmuşyna teýlew jürgüzüp turgan bekem gorgon kılıp gurup çygybyz gerek. Şeyhu Çağrı, Nayyan Göçü Başkarması Çöyçük Çolgu Oğumlu Konuşu, Elişleri Hizmetkeri Gülistan Mahmet Tursun Mınday dedi. Şi Jinping partiya kuruluş ideyasının ürünü beyin terin, algan tasıratım, halgaçkı müdönü unutpayı yiyik milletteste bekem saktu. Partiya kuruluşun jetekte çakırgımız, kayratçını uyutu güçü eseptilet. Manas Odandık Partikom Qoğumduk Hizmat Bölümünün Orunbasar Başçısı Чан Лунбао мындай деди. Жана доор партия курулушу кызмат талабын бекем ийгерип, партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууда бекем туруп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушу ыктыярдуу тейлөөсү, кайчылыктарды чечүү сыяктуу түйүндүү кызматтарда чыныгы кармап, үйрөнүү берекетин милдет жоопкерчиликти аткаруу чыныгы берекетин айландыруубуз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Учурда жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп жана изилдештирип, төл чыгарманы окуп, төл

Toğ daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında baygıç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uyğurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ıgıp kore alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu gengeşçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdönöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bolut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgüçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alalasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bolut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bolut. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıngız bolalat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıngız bolut. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıngız bolut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.